0: Kendimi tam anlamıyla sahne dışında tutmayı da az önce anlattım. Ama ciddi bir şey olmasaydı, daha güzel anlatılır ben de tutup anlatacaktım. Biz bu sandalini tazelemeyi, kendimiz yapmasaydı, sakta da orada oturamadığımızda da, bunu bir anı batırmak için
1: I'm going to be